0: abandi duceceke twumvesemfu nugoyaba umwana mutoya
1: nugoyaba tumana muto azagera
0: kandi papa nugoyaba